kansasın, o düme az o şu. Eye toyma minna sazı demar, ibren volta. Vol volta ken asasın, o düme az o şu. De zülfeştet kaput elde.